0: Tanıklarla çık ya. Bizi alkışı, alkışı çıkmadı. Bizim sizi kıtı yıkmalar, alkışı. Hoş, şıkkıdı bana. Mata, ıksıda, ışkı, ışmayışta. Kim kütüle çıkart. Bakın şu kırım. Kırım şu an. Mikşas kırıkına. Ayuç, çiçeğini hiç satmaz tabii, çiçmişler. Kana çiçmişlesin çıkar. İki adam çıkar. Ama açılmadı ki de, hızlı bir çıkar da. Dolunlar kokuş, bir başkız ağzıydı. Onun adı konserine gitmesin diye kıkır. Ama o yüzden kilitlisi de kalkarlar. Şahıcı ki akı.
1: Ağına kalkmış.
0: Ata kata sahine pısıt günahı istatmış. Dönüş çıkıyor.
1: Bu kuşu.
2: Hi.
3: And the sign up of the new Hulk radio.
2: I'm not so sure to say now. I've got no bit of smart cash to say now since cash no skills.
4: 91.1 FM.
5: Hi. Hi.
3: And the sign up of the new Hulk radio.
2: I like it.